Adım sürüyor. Pero sabes, no importa, porque te amo de uno y de todos los modos, mamacita.